0: Taşta değerli pek.
1: Şo, deyse prasat hina kon narkotike, ku deyse şo. Se spasi ke nu ni spasi. Se spasi.